0: Murat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek. Damardan Kalbe. Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat

reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son saatimizle karşınızdayız sevgili dostlar. Güzel bir Bülent Abla Diva şarkısı gelecek şimdi. Alışacağım isimli o güzel yorumuyla sizlerle buluşacak. Öncesinde birkaç mesaj paylaşalım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Aleyna. Arkamda ailem, yanımda aslan eşim olduğu sürece karşımda kimin durduğunun önemi yok. Sıradaki şarkılar Eşim Erol Üşenmez'e armağan olsun demişler. İyi yayınlar, Bursa'dan Hüseyin ben. Yeğenim Kerem Kaşar'ın doğum gününü kutluyorum. Sıradaki parça benden aslan parçası yeğenime armağan olsun demiş. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkılar ben Merve'den canımdan çok sevdiğim kardeşim Suat ve Fuat'a gelsin. Sizlere selamlıyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı şu anda Silifke'de olan kardeşim Recai Sözay ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş Yusuf Sağlam mesajında. Bülent abla ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında burada olacağız.

0: selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.
4: Mersin efendim. 104.6.

reisim ben Kürşat Öztürk'teki şarkılar. Değerli büyüğüm dayım İsmail Ekinci, Mustafa Alpaltun, dostlarım Hasan Hüseyin Deniz, Sarun Can Yurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şalper Ozan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nurhan Toklucu, sıradaki şarkı Ömrümün En Güzel Emaneti. Dokusu bir de huzur veren oğlum Aslan Parçam Kadir Çelik'e armağan olsun, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba yayınlar, bugün arkadaşım Kerem Kaşar'ın doğum günü, onun için Mustafa dede kardeşinden sıradaki şarkı armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Bey, sıradaki en güzel şarkıda ilk göz ağrım. Canım oğlum Recai Sözeye ve radyonun neşesi, sunucuların kralı güzel insan sana armağan olsun. Radyonun tüm çalışanlarına, oğlumun tüm arkadaşlarına gelsin. Canım oğlum kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol demiş sevgili annemiz. Teşekkür ediyoruz. Selamlar. Ellerinizden öperiz. Neden ayrıyız? Çok sevdiğimiz halde.

0: arasak bulamayız bu aşkı hiçbir yerde.
1: Allah'ım yarabbim
2: bu aşkı hiçbir yerde.
0: Haydi bakalım, volümler yükselsin arkadaşlar, mükemmel bir şarkı geliyor şimdi radyolarımıza.
1: Aho lan, aho aho, ver ölüm, ver ölüm lan.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

ayrıyız çok sevdiğimiz halde. Arasak bulamayız bu aşkı hiçbir yerde. Mükemmel yorumuyla Metin Şentürk sizlerleri sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sibel Can dinletelim mi sizlere Sibel Can? İyi yayınlar, ben Mersin Mutlan, Melike Delice. Dilerim ki caymazsın benim olmaktan. Bugün çalacak olan tüm şarkılar sevdiğime Görkem Kaçar'a gelsin demiş. Gelsin o zaman, sevgili kardeşlerimize selamlarımızı gönderelim. Fırat abi iyi akşamları, yayınlar sıradaki en güzel şarkılar. Amcam Mustafa Alp Altun'a, dostları Lokman Yeşilyurt, İsmail İkinci, Can kardeşleri Ferdi Arkaşka, Hasan Hüseyin Demir, Gülşet Öz, Sarım Can Yurt,

Nazım Ercan, Musa Asgay, Yusuf Kaya, Bayram Öztürk, Baran Efe ve Sana Gelsin Fırat'a istemiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun. İyi akşamlar, yayınlar. Ben İrem Alpaltun. Sıradaki şarkı çok sevdiğim Mustafa Amcam'a ve toprağım Şule Bozdağ'ına gelsin. Gelsin o zaman. Tövbeliyim ben. Aşka tövbeliyim abi. Yükselsin hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim. Sonrasında burada olacağız.

Harveys'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harveden'e göre değil, Harveden Harveys.

0: hala seninken nasıl mutlu yaşarım. Bende bu hasret varken. Devam ediyoruz. Bigül'den Karabecek yapacağız şimdi. Fırat abi iyi akşamlar. Sıradaki şarkı halk pazarı çalışanlarına gelsin. Özellikle Bayram Başkan ve değerli eşine armağan olsun. Teşekkürler demişler. Gelsin o zaman Bayram Başkan'a ve eşine buradan selamlar. Halk pazarı müşterilerine selamlar olsun, bu güzel şarkı sizlere armağan olsun. Gülden Karaböcek şarkısı. Bak şimdi müziğe bak, bak abi bak.
1: Allah'ım yarabbim.
0: Vallahi bugün yakacağız şehri dedik değil mi abi? Yakarız işte böyle. Merhaba, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı canım yoldaşım, bağrım, bahçem, sevgilim, biricik eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni her şeyden çok seviyorum demiş. Özgür Sudan sıradaki şarkılar Can kardeşim, Doğan Demir Yılmaz, İsmet Göbelek, Gökhan Kurşun, Murat Kamış ve özü sözü bir abim Behzat Demir Yılmaz'a armağan olsun demiş. İyi akşamlar yayınlar, ben Çağla Alpaltun, sıradaki şarkı amcam Mustafa Alpaltun'a armağan olsun demişler. Haydi o zaman Gülden

Ben ardına bir Cameron Akkor yapıyoruz sevgili dostlar. Aman aman yarabbim. Allah Allah. İstanbul'dan selamlar Enes. Ben bugün 25 yaşına giden Mersinli Kerem Kaçar dostuma sıradaki tüm güzel şarkıları 25 şarkısını armağan ediyorum. Doğum gününden içten dileklerimle kutlarım demiş. İyi akşamlar, ben Muhtan Ahmet Aysel Mutta bulunmaktayım. Mert Poyraz, Mustafa Zehir, Seyhan Acar, Mahir Bayram, Emrah Çelik, Onur Marangoz, Ahmet Çelik, Arif Demir, Ali Duman için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. İyi yayınlar Fırat abim, iyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Mersin Mutlan Melike, Delice kalbimin en naz yerinde yerin var derinde, ömrüm bugün çalacak olan şarkılar Görkem Kaçar'a gelsin demiş. Şarkımız sonrasında çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızda olacağız sevgili dostlar. Şöyle mesajlarımıza bakıyorum, mesaj atmayın, kalan mesajlarımızı anca yetiştirebiliriz. Bundan sonraki gelecek olan mesajlar bize sıkıntı çıkartır arkadaşlar, haberiniz olsun.

programımızın son reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dinleyenler. Son 20 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız. Güzel bir Atilla Kaya yorumu dinleteceğim sizlere. Öncelikle bu güzel şarkımızı sevgili Ahmet Doğruer abimize armağan olsun. Balkon keyfi yapıyormuş zaten kendisi. Bakayım. Oo, balkonunda da radyosu var. İyi dinlemeler abi. Selamlar olsun. Bu güzel şarkı senin için gelsin. Evet, ayrıca bu güzel şarkımızı özellikle benden ben armağan edeceğim. Sevgili Melike Delice kardeşimiz için ve onun canından çok sevdiği Görkem Koç'a armağan olacak. Şimdi mesajları hızlı okuyoruz diyeceğiz diye var ya, isimleri bazen yanlış okuyabiliyoruz sevgili kardeşim. Görkem'e buradan selamlar olsun. Bu şarkı ve sıradaki tüm güzel aşk şarkıları size armağan olsun benden. Merhaba, kolay gelsin. Sıradaki şarkı Hasan kardeşim, Recai Süzey ve arkadaşları Sebahattin Mert Kasap, Celta Asiliyaki, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant için armağan olsun. Hepinize kucak dolusu sevgiler demişler. İyi yayınlar, ben Çağlanur. Sıradaki şarkı değerlilerim Arsel Alşan, Zehra Bayan ve Ömrümün Geri Kalanı Mert Poyraz'a gelsin. Seni çok özledim bir tanem demiş. Sıradaki tüm şarkılar Duman Doğan dayıma gelsin. Bülent Çorakçı göndermiş mesajını. O zaman Atilla Kaya ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Yine tam da volümlerin yükseleceği bir şarkı. Unutmak yalan diyecek radyonuzda sizlerle.

0: Unutmak biraz yalan. Atilla Kaya radyomuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Fırat'la damardan giden, damardan kalbe giden yol tabii ki bu programdan geçiyor biliyorsunuz sevgili dostlar. Güzel bir Ferdi Tayfur gelecek. Ferdiciler hazır mı? Ferdiciler. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Hayırlı akşamları yayınlar. Fırat kardeşim nasılsın? İyi misin demişler. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki en güzel şarkıları abi Mustafa Alpaltun, can dostları İsmail İkinci, Lokman Yeşilgürt, Ferdi Arkaşbek, Gülşat Öz, Bayram Öztürk, Veli Şahin, Nazmi Erten, Hasan Hüseyin Deniz, Bayram Öztürk ve Akı Yuntar'a gelsin. Sevgiler, saygılar, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Selamlar olsun.
1: Sen aşkım.
0: Evet, ben Mersin Mutan ama Eskişehir'de şef olan Neslihan Aydın. Her gün özlediğim arkadaştan öte olan dostum Mustafa Büyüktat için. Sıradaki şarkı armağan olsun demiş. Aslında bir şarkı istemiş ama şarkı çalamıyoruz. Sıradaki şarkılar sizlere ve tüm sevdiklerinize gelsin diyelim. İyi akşamlar Fırat Bey size. Teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Oğlum Erdem Yerlikaya, Sebahattin Mert Kasap, Onur Toy, Ahmet Kurt, Recai Söze için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. Gaziantep Şehit Kamil İlçe Başkanı'ndan Silifke'de bulunan Mustafa Alpatun, Bayram Öztürk, Serdar Aygırcı, Yusuf Kaya ve canımdan çok sevdiğim bir tanem oğlum Ferdi Erkaşka için Anamur'da bulunan Ahmet Erkaşka ve gelinim Duriye Erkaşka için sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun. Ayrıca Kürşat Öz kardeşime hayatında başarılar dilerim. Musa Erkaşka göndermiş mesajını. İyi yayınlar Fırat. Biz Mustafa Leyla Çalışkan. Sıradaki şarkılar Aslan Dayım, Vedat Kaplan'a, kardeşim Kürşat Çiftçioğlu'na, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Ali İhsan Solak ve Aslan Köylü Mustafa Yıldız'a selam olsun demişler. Ben Mersin Umut ilçesinden Dilşat Tutkulu, Ayşegül Durmuş ve Mustafa Büyüktat için sıradaki şarkılar armağan olsun. Selamlar diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi o zaman Ferdiciler, volümler yükselsin. Olmasaydı derdiniz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Ferdi Tayfur sonrasında sırayı Müslüm Baba alacak sevgili dinleyenler. Olmasa derdimiz. Söyler miydi Ferdi abimiz dedik, şimdi de Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyeceğiz. Allah Allah, şarkıya bak abi. Selamünaleyküm Fırat abi, ben Ahmet Ankaral, sıradaki parça canım babam Acun Karal ve değerli abilerim Şavker Ozan, Bekir Kayhan, Durasan Say, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Kürşet Öz, Yılmaz Doğan ve sana armağan olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Ben Adnan Yürük, iyi akşamlar, sıradaki şarkılar değerli abilerim Şavki Şafak Erozan, Necati Yürük, Abdullah Altıner, Yiğit Devrim Ünlü, Murat Ersin Barış, Ali Kanmaz, Ozan Serhat Güden ve Ahmet Eskiye armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat abi, ben Berkay, Emrah Erden'e ve değerli abilerim Kuşçu Ömer, Emin Meral, Zeynel ve Barış abime sıradaki şarkılar gelsin demişler. Ben Mutan Tuhan'ı Nehir, sıradaki şarkı Silifke'deki Aslan Babam Mustafa Zehir'e gelsin demiş. Abi iyi akşamlar, ben Ahmet Çelik, sizden sıradaki şarkıyı Silifke'de bulunan abilerim Cengiz Aktepe, Ziya Bayraktar, Süleyman İdiş ve Mesut Çulhacı için gelsin demiş. Mustafa Nazalı ikinci. Bana hem dayı hem de baba olan tek zaafım bir tanecik aslan dayım Mustafa Zehir'e ve kız kardeşinden farksız canım arkadaşım Ayşegül Durmuş'a sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi akşamlar, ben Mersin'den Gizem, sizden sıradaki şarkı Silifke'de bulunan canım eşim için istiyorum, seni çok seviyorum bir tanem, iyi ki varsın diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben Erdemli Tömük'ten dinliyorum canım eşim Emrah Erden'e sıradaki şarkılar gelsin, seni çok seviyorum, kucak dolusu sevgiler diyerek mesajını noktalamış. Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Bitmez diyecek, sonrasında son şarkımızla karşınızda olacağız sevgili dostlar. Mesaj atmayın, kalanları yetiştirmeye çalışacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.

Müslüm Baba'yı geride bıraktık. Son şarkımızda karşınızdayız sevgili dinleyenler. İbrahim Tatlıses, namı diğer imparator. Gözlerim yaşlı, gözlerim yaşlı diyecek abi. Evet, son mesajları hemen hızlı hızlı paylaşacağız. Sonrasında vedamızı yapacağız. Merhaba yeniden sıradaki en güzel şarkılar abim Onur Dablan. Kıymetli dostları Sinan Dildaş, Devran Yıldız, Ahmet Üzme Karaoğlu, Ömer Can Gündüz, Nevzat Durduran, Muzaffer Kartal abime gelsin demiş. Merhaba yeniler, ben Mustafa Bıyıklı. Sıradaki en güzel şarkılar kardeşim Osman Bıyıklı'ya, değerli dostları Yasin Uysal, Mahmut Sabah, Mustafa Zehir, Aydın Aydoğan, Görkem Koçak, Mert Vadi, Umut Acar, Ali Zengin ve Tarık Akan'a gelsin demiş. İyi yeniler, kolay gelsin, ben Aleyna. Sıradaki aşk şarkıları sana gelsin, canım eşim Erol Üşenmez için armağan olsun demiş. Bugün çalacak olan tüm şarkılar sevdiğinden Görkem Koçak için gelsin. Seni çok seviyorum ömrüm demiş. Eyvallah kardeşim, selamlar. Notunu da aldım zaten. Gerekeni de yaptık zaten biliyorsun. Fırat kardeşim kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Uzun zamandır görüşemedik. Evet görüşemedik. Tatil güzel geldi, tatlı geldi. Yani birkaç gün daha gelmesek var ya, kovalacaktık var ya, kovulacaktık. Evet umarım iyisinizdir kardeşim. Balkonda seni dinliyorum. Mümkünse Atilla Kaya çalarsan sevinirim. Ev halkına selamlar, hürmetler. Ahmet abin diyerek mesajını sonlandırmış. Evet Ahmet abimize selamlarımızı gönderdik. Mesajının sırası anca geldi işte. Bizim mesajlar yoğun olunca abi böyle oluyor. Maksum.

Şimdi abi oku lütfen diye mesaj atmış. Aslında bunu yazmasaydın senin mesajın çoktan okunmuştu sevgili kardeşim. Merhabalar, İstanbul'dan Ahmet Serdar ben. Silifke'den Kerem kardeşimin bugün doğum günü selamlarımı iletiyorum. Bülent Sertaç'tan ikimizi birden şarkısını armağan etmek istiyorum demiş ama maalesef şarkı çalamadığımız için sıradaki şarkıları armağan edelim. Ben Masal Üşenmez, Ejder Üşenmez, sıradaki tüm güzel şarkılar babalarımız Doruk Üşenmez, Erol Üşenmez için gelsin. Sizi çok seviyoruz canım babamız, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol demiş. Evet, bir mesajımız daha var. Yazmış da yazmış var ya, yazmış da yazmış, keşke en baştaki mesajıyla kalsaydı çoktan okumuştu. İyi akşamlar. Kesisedeki şarkı Kudret Demir'den kardeşi Volkan Demir'e armağan olsun demişler. Olsun hadi bakalım. Evet, bu akşamlıkta birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın yine saatler 20'yi gösterdiğinde ölmez sağ kalırsak burada olacağız inşallah. Görüşünce de hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Çünkü birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek.

akşamın gülleri sahilde, martıların sesleri.

0: içeride hala senin kokun.
1: Sen gittin.
0: Hadi halledin.

sensizlik bu şehirde günleri bir bir sayıp duruyorum sessiz sedasız. Mağdurun koynunda çok uzaklara dalıp gidiyorum sessiz sedasız.

Ben seninleyken öğrendim sevda şiirlerini yazmayı. Ben sende öğrendim güllerin resmini çizmeyi. Korkusuzca yalın ayak adam gibi dikenlerin üstünde gezmeyi de senden öğrendim. Sabrımı telaşa döndürme benim, içimdeki aşkı söndürme benim. Halil'e güneş, hayat zaten Halil.

yaptı aklımı, sarhoş etti aklımı.

ne taht istedim ne de taç, senden istedim sevgin, ne taht istedim.

0: Reklam tanıtır. Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
8: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimiz.

0: evinizde hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
3: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
4: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.

0: çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Mersin FM 104.6.

ha bir saray, ha dağbaşı. Sonumuz bir mezar taşı, gözümüzden kanlı yaşı, akıtana selam olsun.

buluşuruz. Bu şarkıyla, bu şarkıyla buluşuruz. Rüyalarda kavuşuruz. Bu şarkıyla buluşuruz. Bu şarkıyla, bu şarkıyla buluşuruz.

yaz gününde. Dondum kaldım öylece. Annem, annem diye yandım o gece. Yandım o gece.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Buğzem Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısında.

0: Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338.

0: 0324-325-33-38.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: ve beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.

0: Busem.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede. Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme.

0: Ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Türkiye askeri diplomasi kapsamında Suriye, Mısır ve Pakistan'la ard arda temaslar gerçekleştirdi. Türk Deniz Kuvvetleri iç savaşın başlamasından sonra ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret etti. Mısır Savunma Bakanı 20 yıl sonra Ankara'ya geldi. Pakistan Genelkurmay Başkanı ile yapılan görüşmelerde ise iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel dahil 7 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları meclis başkanlığına sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Özel, her türlü hazırlığımızı yaptık, kararlılığımız tamdır. Ya partimizi geri alacağız, yani bunun bir yolunu bulacağız ya da yeni bir yol açacağız dedi. Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. İsrail yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze şeridindeki Nuseyrat mülteci kampına bir cenaze töreni sırasında hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Mersin Valiliği 6-12 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaştı. Bir haftada 73 narkotik olayı meydana gelirken 92 şüpheli yakalandı, 26 şüpheli ise tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 12 birimlerden gelen 2 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 15 madde görüşüldü. Meclis toplantısı ilgili tüm maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılış programına katıldı. Seçer yaptığı konuşmada festivallerin kentin tanıtımında önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Akdeniz genelinde etkisini artıran yaz sıcaklarına karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi açık havada görev yapan personeli korumak amacıyla öğle arası dinlenme süresini 2 saate çıkardı. Söz konusu karar mesai saatlerinde herhangi bir uzamaya ya da değişikliğe yol açmayacak şekilde planlandı. Mersin Toptancılar Hal Kompleksi'nde çatı tadilatı sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı. Depo kullanılamaz hale geldi. Mersin'den 3 firma, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan ürünlere ilişkin güncellediği sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer aldı. Denetimlerde dana eti olarak satışa sunulan sucuk ve çiğ kıymalarda tek tırnaklı eti tespit edildi. Mersin'de iki sürücünün cadde üzerinde yol verme nedeniyle tartıştığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine ekipler çalışma başlattı. Aracından inerek diğer sürücünün üzerine yürüyen RM'ye ve araç sahibi eşine toplam 261 bin lira, diğer sürücü SÜ'ye ise 2719 lira para cezası uygulandı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere halk ekmek fiyatları güncellendi. Buna göre 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı 10 liradan 12 lira 50 kuruşa yükseldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Kazada ikisi çocuk, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mersin'de KESK Şubeler Platformu, KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin göreve iadesi talebiyle Özgür Çocuk Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı, KHK'ların 10. yılında mağduriyetlerin sürdüğünü söyledi. Mersin Basketbolu'nun temsilcisi MSK'da değişikliğe gidildi. Gerçekleştirilen genel kurulda Sarı Siyahlı Kulübün başkanlığına Mustafa Özümlü seçildi. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtım.
1: evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.com'da.
0: İster tıkla, ister uğra.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Poli.

0: lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul

0: Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
2: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
3: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 50.

Gidersen kırılır kanatları bütün kuşların. Gidersen her bahar açmaz aynı gül. Aşkın ötüşüne şakıyan bülbül bir daha ötmez. Yanar içimdeki bütün dehli.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan, inan her çılgınlığı yapabilirim bu gece. Benim kadar sevmedi hiç kimse. Hak etmedi seni benim kadar. Kimse bu kadar çok kaybetmedi. İsyanım sensizliğe, toprağa verme beni. Gidersen susar içimdeki bütün şiirler. Kan kırmızı bir renge boyanır dudakları. Kirlenir genç kız yüzlü şehirler. İstanbul'da ağlar şimdi Ankara'da. Ne tuhaf. Ayrılık kokusu var havada. Meleklerin kanatlarını takıp kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan. Bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını. Sakın el sallama pencereden. Merhaba mı? Hoşça kal mı?

0: Reklam tanıtır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
5: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Yalan, yalan, yalan, yalan, yalan.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur

0: yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Hadi beraber.

0: Türkiye askeri diplomasi kapsamında Suriye, Mısır ve Pakistan'la ard arda temaslar gerçekleştirdi. Türk Deniz Kuvvetleri iç savaşın başlamasından sonra ilk kez Suriye'nin Lazkiye Limanı'nı ziyaret etti. Mısır Savunma Bakanı 20 yıl sonra Ankara'ya geldi. Pakistan Genelkurmay Başkanı ile yapılan görüşmelerde ise iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel dahil 7 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları meclis başkanlığına sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri meclis başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Özel, her türlü hazırlığımızı yaptık, kararlılığımız tamdır. Ya partimizi geri alacağız, yani bunun bir yolunu bulacağız ya da yeni bir yol açacağız dedi. Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. İsrail yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze şeridindeki Nuseyrat mülteci kampına bir cenaze töreni sırasında hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Mersin Valiliği 6-12 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaştı. Bir haftada 73 narkotik olayı meydana gelirken 92 şüpheli yakalandı, 26 şüpheli ise tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Temmuz ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi gerçekleştirildi. Meclis toplantısında komisyonlara havale edilen 12 birimlerden gelen 2 ve gündem dışı 1 olmak üzere toplam 15 madde görüşüldü. Meclis toplantısı ilgili tüm maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılış programına katıldı. Seçer yaptığı konuşmada festivallerin kentin tanıtımında önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Akdeniz genelinde etkisini artıran yaz sıcaklarına karşı Mersin Büyükşehir Belediyesi açık havada görev yapan personeli korumak amacıyla öğle arası dinlenme süresini 2 saate çıkardı. Söz konusu karar mesai saatlerinde herhangi bir uzamaya ya da değişikliğe yol açmayacak şekilde planlandı. Mersin Toptancılar Hay Kompleksi'nde çatı tadilatı sırasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı. Depo kullanılamaz hale geldi. Mersin'den 3 firma, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tahşiş yapılan ürünlere ilişkin güncellediği sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer aldı. Denetimlerde dana eti olarak satışa sunulan sucuk ve çiğ kıymalarda tek tırnaklı eti tespit edildi. Mersin'de iki sürücünün cadde üzerinde yol verme nedeniyle tartıştığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine ekipler çalışma başlattı. Aracından inerek diğer sürücünün üzerine yürüyen RM'ye ve araç sahibi eşine toplam 261 bin lira, diğer sürücü SÜ'ye ise 2719 lira para cezası uygulandı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere halk ekmek fiyatları güncellendi. Buna göre 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı 10 liradan 12 lira 50 kuruşa yükseldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Kazada ikisi çocuk, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mersin'de KESK Şubeler Platformu, KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin göreve iadesi talebiyle Özgür Çocuk Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı, KHK'ların 10. yılında mağduriyetlerin sürdüğünü söyledi. Mersin Basketbolu'nun temsilcisi MSK'da değişikliğe gidildi. Gerçekleştirilen genel kurulda Sarı Siyahlı Kulübün başkanlığına Mustafa Özümlü seçildi. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
1: ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve

0: sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğun muğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Mersin'in en çok...

geçer benim hayatım. Bekle bekle geçer benim hayatım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün,

0: nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası, imalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167, 542 252 4167. Mersin.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

gezdiğim her yerde hatıran dolu. Bilmem ki, bilmem ki ben nasıl unutacağım. Ne yazık, ne yazık bu aşkın yok başka yolu. Yarın bu şehirden ayrılacağım.

mahzun yüzüne son defa bakıp, bütün anıları sana bırakıp, bu dertli, bu garip başımı alıp, yarın bu şehirden ayrılacağım. Aldırma, görürsen yaşlar gözümde. Şarkımız olacak yine dilimde. Mektubun cebimde, resmin elimde. Yarın bu şey.

bir kilit vurarak aşka sevgiye, bir çizgi çekerek senle maziye, dönmemek üzere artık geriye, yarın, yarın bu şehirden ayrılacağım. O mahzun yüzüne son defa bakıp, bütün anıları sana bırakıp, bu dertli, bu garip başımı alıp, yarın, yarın bu şehirden ayrılacağım. Söz verdim kendime, seni, seni unutacağım, unutacağım.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533

0: 0555 33 50.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
10: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Sevemez kimse sevemez. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Sevemez kimse seni. Muazzez Ersoy sizlerle radyonuzda.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Şu anda bizi yolda dinleyen bir dinleyicimiz varmış. Cafer Bey, sıradaki şarkıları arkadaşı Kaya Bey'e armağan etmek istemişler. Selamlarımızı gönderelim ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım. Sabahçı Kahvesi, Ferdi Tayfur sizlerle radyonuzda.

Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. İyi yayınlar, Tarsus'tan dinliyoruz. Sıradaki en güzel şarkıları nişanlım Sude'ye armağan ediyorum demişler. Yârim, hem ağladım, hem ağladım. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Kış Masalı Adem Gümüşkaya sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi

0: Sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Sevgili Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hayatta ne kadar güçlü olursanız olun, hangi zorlu yokuşları aşıp hangi duvarları yıkarsanız yıkın, kalbinizin sığındığı o tek kapıda çaresiz kalabilirsiniz. Dışarıya karşı kazanılan tüm zaferler ömrünü verdiğin insanın yaşattığı tek bir vefasızlıkla anlamını yitirir. Bütün dünyaya adını duyuracak kadar büyük bir aşkla yola çıkmışken, o güzelim dünyayı kendine zindan edilmiş bulmak sevdanın en ağır yenilgisidir. İnsanın gücünün yetmediği, kendi kalbine sözünün geçmediği o çaresizlik. Sevgi çölünde aç kalıp sığındığın limanın seni karanlığa mahkum etmesiyle başlar.
1: Yapacağım bu muydu?
0: Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle.
1: Aldım, hasret bıraktın.
0: Bu güzelim dünyayı zindan ettin sen bana. İbrahim Erkal, Nasıl Sevmiştim sizlerle radyonuzda.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldığı bir toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, yeni anayasa değişikliğiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarının engellenmesi için eylem planı hazırladı. Buna göre trafik ışıklarında motosikletliler için bekleme alanı, kontrollü şerit paylaşımı, modifikasyonlara engelleme ve sürücülere yönelik eğitimler yapılacak. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde bir başarı daha gerçekleşti. Makine ve kimya endüstrisi tarafından gerçekleştirilen Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi gerçekleştirilen testlerde tüm hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi. 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DAEŞ terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'yla 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada FETÖ'nün olaydaki rolünü

0: ortaya koyabilecek yeni deliller dosyaya girdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, göç yönetimi ile ilgili ekonomik kalkınmayı aynı çatı altında buluşturan İş Geliştirme ve İşbirliği Ofisi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Hedefimiz burada oluşturduğumuz modeli küresel ölçekte örnek gösterilen sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımına dönüştürmektir," dedi. Mersin'de jandarmayla MİT operasyon düzenledi. Operasyonda TKPML silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan bir şüpheli yakalanıp tutuklandı. Adreste yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu. Mersin'in Bozyazı ilçesinde emniyet ekipleri park, kafe ve iş yerlerine yönelik asayiş uygulaması yaptı. Denetimlerde 163 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve 26 araç kontrol edildi. Mersin'in Mut ilçesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler iş yerini sardı. Çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımının 2026 Milletler Ligi final etabı kadrosu açıklandı. 2026 Milletler Ligi normal sezonunu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayarak finallere yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11'de Kanada ile karşılaşacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve

0: Randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.

Dertler sıralı, gülmedi talihin bahtım karalı. Kavgam var kaderle kanlı bıçaklı. Vuracaksa vursun, daha ne olsun.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Unutmak istemek bir vazgeçiş değil, kalbin halen ne kadar yaralı olduğunun bir itirafıdır. Ve sakın arama, feryadı karşı tarafa duyulan öfkeden çok tek bir sese teslim olmaya hazır olan o kendi zayıflığına karşı alınan çaresiz bir önlemdir.
1: Unutmak istiyorum.
0: Sonu olmayan hikayeyi rüya sayıp uyanmaya çalışmak insanın kendine söylediği en ağır yalandır. Bu yüzden o zoraki inşa edilen sessizliği bozmamak biten bir aşkın arkasından yapılabilecek son ve en onurlu bir koruma yöntemidir bence.
1: Yokluğuna alış.
0: Yani çok tehlikeli gerçekten.
1: Unutmak istiyorum, ne olur beni arama.
0: Unutmak istiyorum, ne olur beni arama. Duyduğum an sesini düşerim yollarına. Ümit Besen, Sakın Arama, sizlerle radyonuzda.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

sesini düşerim yollarına. Gücüm kalmadı artık, zormuş senden ayrılmak. Bir ömür yokluğuna alışmak. Sakın, sakın arama beni. Unut, öl, gitti de. Bu aşk yaşanmadı farz et. Rüyaymış, uyandım de. Bozma bu sessizliği, sonu yok aşkımız. Bırak, yaşandı ve bitti de. Yaşandı ve.

şu şarkının girişine bir bakar mısınız ya? İnanılmaz bir girişi var. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak ama bir de mesajım var. Onu paylaşacağım sizlerle. Mersin FM iyi yayınlar. Ben Tepeköy'den Nurullah. Şeftali para edecek de. Güzün tatile gideceğiz hayaliyle sıcağın alnında eridik bittik. Siz şimdi bize güzel bir şarkı armağan edin şeftali olunca. Radyoya kasayla şeftali göndermeyen ne olsun demişler. Zaten kasa ancak bize yeter. Bakın çok kalabalığız. Başka türlüsü kesmez söyleyeyim. Bu güzel şarkımız sizlere armağan olsun o zaman. Kolaylıklar diliyorum. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin yayında. Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602 Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle

0: günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: ben senin uğruna koşardım kurşuna. Kurşunu sen sıktın dertli başıma, eyvah eyvah. Derviş sizlerle radyonuzdaydı. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılarınızı eşim Faruk'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Yerimden yanıyorum ben bu defa başka. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakıyorum. Yalnızca Sitem Sezen Aksu sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

gittin ya, kitledin gönlü. Hayal bile kısır döndü. Geçirdim böyle ömür. Yazık ettim, derdindeyim. Yüreğime köz bıraktın. Silinmez bir iz bıraktın. İki yaşlı göz bıraktın. Tutamadım, derdindeyim. Şu feleğin işine bak. Senin için düşene bak. Sen gül oyna, neşene bak. Ben kederde, derdindeyim. Haberim yok yıl iklimden. Ayna korkuyor şeklimden.

0: Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimizi gönderiyorum. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Öyle bir yerdeyim ki Rubat ve Mehmet Erdem düeti sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Buzem Home'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 60

0: 76 25.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza Bergen'le devam ediyoruz. Sevdanın yükünü tek başına sırtlayıp ardında aşılmadık yol bırakmayan bir kalp, gün gelir o peşinden koştuğu yollarda tamamen tükenir. Bir insanı kıra kıra esirin etmek, umutlarını kırılan bir dal.

gibi yere düşürüp arkanda sadece yıkılmış bir eser bırakmaktır. Ve sabrın son sınırına gelindiğinde artık ne bu ayrılığı hayra yoracak bir inanç kalıyor içeride ne de direnecek herhangi bir güç. Ama en acısı da budur. Uğruna her şeyi feda ettiğin o sevgiyi ve yaşadığın büyük yıkımı karşı tarafa anlatacak tek bir kelime, tek bir dil bile kalmamıştır diyoruz. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakacağım. Anlatacak dil kalmadı. Bergen sizlerle radyonuzda.

0: Programımıza bir istek şarkıyla devam ediyoruz. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Bizim için İbrahim Tatlıses'ten Sözüm Yok Artık şarkısını çalabilir misiniz? Özellikle dayım Tuncay'a armağan ediyorum demişler.
1: Bitti dediniz, oturup ağladım.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Size söylenecek,
0: size söylenecek sözüm yok artık. Ayrıca bu güzel şarkımızı şu an radyoların başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş olalım ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
10: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
11: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
12: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.

0: diyoruz. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
8: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın yaklaşık son 20 dakikasına da girmiş bulunuyoruz. Programımıza Cengiz Kurtoğlu'yla devam edeceğiz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkıları eşim Buse'ye armağanım olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim. Armağan olsun kendisine. O eski aşkım diyeceğiz. Bir bıçak saplanır gördüğüm yerde. Kalbimde yaramı kanatır aşkım. Sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum.

Selin'le programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'le Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ben o zaman ölürüm, Orhan Gencebay sizlerle.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldığı bir toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, yeni anayasa değişikliği ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarının engellenmesi için eylem planı hazırladı. Buna göre trafik ışıklarında motosikletliler için bekleme alanı, kontrollü şerit paylaşımı, modifikasyonlara engelleme ve sürücülere yönelik eğitimler yapılacak. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde bir başarı daha gerçekleşti. Makine ve kimya endüstrisi tarafından gerçekleştirilen Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi gerçekleştirilen testlerde tüm hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi. 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DAEŞ terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'yla 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada FETÖ'nün olaydaki rolünü ortaya koyabilecek yeni deliller dosyaya girdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, göç yönetimiyle ilgili ekonomik kalkınmayı aynı çatı altında buluşturan İş Geliştirme ve İşbirliği Ofisi'ni düzenlenen törenle hizmete açtı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Hedefimiz burada oluşturduğumuz modeli küresel ölçekte örnek gösterilen sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımına dönüştürmektir," dedi. Mersin'de jandarmayla MİT operasyon düzenledi. Operasyonda TKPML silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan bir şüpheli yakalanıp tutuklandı. Adreste yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu. Mersin'in Bozyazı ilçesinde emniyet ekipleri park, kafe ve iş yerlerine yönelik asayiş uygulaması yaptı. Denetimlerde 163 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve 26 araç kontrol edildi. Mersin'in Mut ilçesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler iş yerini sardı. Çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımının 2026 Milletler Ligi final etabı kadrosu açıklandı. 2026 Milletler Ligi normal sezonunu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayarak finallere yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11'de Kanada ile karşılaşacak. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtı.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52, 0532 787 16 52.
5: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Babalar Resitali başlıyor.
14: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğum radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programıyla sizlerleyim. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resitali Müslüm Baba'dan yapalım dedim. Zaten birkaç gündür Müslüm Gürses çalmıyoruz diyecektim. Ama sanırım daha dün çaldık ya. Bilmiyorum ama birkaç gündür listeye koymuyorum diye hatırladım ben. Mil çekmiş. Mil çekmişler diyecek Müslüm Gürses. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

deri çekmişler sanki şu gözlerime. Görüyorum ama görmez gibiyim. Etrafımda dönen her kahpeliği biliyorum ama bilmez gibiyim.

Müslüm Gürses resiteli ile devam ediyoruz programa. Ela gözlüm diyecek. Bu güzel türküyü aslında Ela gözlüm ben bu elden gidersem kal melul melul diyor ya. Bu güzel türküyü tüm Ela gözlere armağan edelim. Ama gitmeyelim de sevelim birbirimizi daima. Geçen dedem sevemedim kara gözlüm istemişti, çalmıştık. Hatta demiştim ki Ela gözlüm demen daha gerekirdi, sevemedim kara gözlüm ne demiştim. Anneannemin gözleri Ela demiştim. Aklıma bu şarkı o yüzden geldi. Ela gözlüm Müslüm Gürses sizlerle radyolarınıza ses verecek. Anneanneme, anneme armağan olsun tüm Ela gözlere armağan olsun bu güzel şarkı. Şarkının ardından kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra yine burada olmaya devam edeceğiz.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
9: Yatak, baza, başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak, baza, başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
10: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
11: Yok kelimesi omega yapıda yok.
12: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
13: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
12: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
11: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41

0: 67, 542 252 41 67 Mersin.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
10: Reklamların ardından Babalar Resitali son hızıyla devam ediyor. Reklamlardan önce Müslüm Gürses Resitali ile bitirmiştik ilk kuşağı. Şimdi Emrah, ayırdılar bizi birbirimizden diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum. Radyoları başında kalpleri bir ama bir şekilde ayrı düşenler için gelsin. Belki kalpleri de ayrıdır ama ayrılmasınlar, eğer ayırdılar bizi birbirimizden diye üzülüyorlarsa. Çok değil, bir telefon uzağınızda herkes.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Emrah Resteli devam ediyor. Benim de Allah'ım diyecek. Ya şarkı o kadar güzel ki hangi dörtlüğünden bahsetsem o kadar bilemiyorum. Hepsi çok güzel bir söz gerçekten. Sana vermediğim bir gururum kaldı, yeter bu sevgiden çektiğim günahım diyor. Bana ah etmekten bıkmadın mı? El açtığın Allah benim de Allah'ım diyor. Sevenler için gelsin bu güzel şarkı. Seni sevmekten başka yasayı çiğnemedim diyecek. O yüzden bu güzel şarkı Emrah'tan benim de Allah'ım sizlerle baş başa bırakıyorum.

0: basically.
1: Atilla Kaya'dan Yazık şarkısıyla sizlerleyiz. Bazen anlaşılmak için karşılıklı konuşmaya değil de karşınızdakinin sadece sizi dinlemesine ihtiyacınız vardır. Atilla Kaya'da ne olursun konuşma, sana ihtiyacım var, dinle diyecek. İkimize yazık, gençliğimize yazık. Bu kadar yalanı mı yalan mıydı her şey yaşadığımız diyecek. Atilla Kaya Yazık şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Mesithali.
1: Hayatta başımıza ne gelirse gelsin bazı insanlardan bir şekilde kopamıyoruz. İşte Atilla Kaya da az önce demişti. İçimde kötü bir his vardı ayrılacağımıza dair ve ayrıldık. Ama ben seninle gittiğim mekanların hiçbirinden kopamıyorum dedi. Şimdi de can feda diyecek İbrahim Erkal. Senin uğrunda can feda, başka kimse de umurumda değil diyecek. Bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

İbrahim Erkal bir diyecek, sensiz geçen günde dönmez benim gönül sözüm, özledim seni diyecek. Bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum. Kitabım da bir, kalem silahım bir, sensin günahım bir, umut Allah'ım bir, hepsi bir diyecek. İbrahim Erkal bir şarkısıyla radyolarınıza ses veriyor.

programın sonuna yaklaşırken babalar restlerini biraz da taverna restlerine çevirelim. Arif Susam, acırım sana diyecek. Sen doğdun ama yaşamadın ki, yaşadım deme hiç, gülerim sana, acırım sana diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restiyeli programındaydınız. Bugünlük programın sonuna geldik. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba saat, en baba restellerini, en güzel restellerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Arif Susam, kendime hayrım yok ki diyecek. Benden aşk istiyorsun, olsaydı esirgemezdim ama kendime hayrım yok ki sana dokunsun diyecek. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde değil, pazartesi yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım.

0: Ağlar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtım.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Samom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5

0: dönüm alanda, hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam Müşteri Memnuniyet Hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 2965. 336 2965.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle. Mersin'in en çok...

kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Hüznümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar, bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da.

0: Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüm türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.
1: Hayat bana

Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim. Masum düşlerimin o en sürgün adasında, bakışlar uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut, benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her günü hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki, çay içip simit yediğimiz o günler. Kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığım günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi sana vermiştim. Kaybetmek alnıma yazılmış sanki. Olmadı bir tanem. Hayat bana yalan söyledi.

Babanın tayini çıkıp da gittiğimiz o kış yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama işten ayrılmıştı babam. Kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bile eğlenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini. Bir yanı hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata. Ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyondan öyle kala kalırdık yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakağından, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın ne o eski sevdalar. Olsun. Üstüme devrilse de bu sağır karanlık, akşam olur şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum.

acılara yenildim. Hayat bana yine yalan söyledi.

0: Karısı bana yine yalan söyledi.
1: Reklam kazandırır.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi.

0: Tepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2, Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor.

0: üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı katıldığı bir toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazıcı, yeni anayasa değişikliği ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı motosiklet kazalarının engellenmesi için eylem planı hazırladı. Buna göre trafik ışıklarında motosikletliler için bekleme alanı, kontrollü şerit paylaşımı, modifikasyonlara engelleme ve sürücülere yönelik eğitimler yapılacak. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde bir başarı daha gerçekleşti. Makine ve kimya endüstrisi tarafından gerçekleştirilen Tolga Yakın Hava Savunma Sistemi gerçekleştirilen testlerde tüm hedefleri başarıyla etkisiz hale getirdi. 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DAEŞ terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'yla 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada FETÖ'nün olaydaki rolünü ortaya koyabilecek yeni deliller dosyaya girdi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, göç yönetimiyle ilgili ekonomik kalkınmayı aynı çatı altında buluşturan iş geliştirme ve işbirliği ofisini düzenlenen törenle hizmete açtı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, "Hedefimiz burada oluşturduğumuz modeli küresel ölçekte örnek gösterilen sürdürülebilir bir kalkınma yaklaşımına dönüştürmektir," dedi. Mersin'de jandarmayla MİT operasyon düzenledi. Operasyonda TKPML silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla aranan bir şüpheli yakalanıp tutuklandı. Adreste yapılan aramada çok sayıda doküman ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu. Mersin'in Bozyazı ilçesinde emniyet ekipleri park, kafe ve iş yerlerine yönelik asayiş uygulaması yaptı. Denetimlerde 163 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve 26 araç kontrol edildi. Mersin'in Mut ilçesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler iş yerini sardı. Çevredeki iş yerlerine ve evlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımının 2026 Milletler Ligi final etabı kadrosu açıklandı. 2026 Milletler Ligi normal sezonunu 9 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayarak finallere yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11'de Kanada ile karşılaşacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlıyor.

0: başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık

unutmaya çalışırım. Bir sevenim olur elbet, sevmesem

tercih ederim. Ben seninle gözlerimi açtım. Seninle sevmeyi, seninle yaşamayı, seninle gülmeyi öğrendim. Yürüdüğümüz o yolları, buluştuğumuz o yerleri unutmak kolay mı? Sadece ölüm ayırır seni benden. Ölüm ayırır.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Beko Loder,

0: vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Su hayattır. Su Hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
6: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin efendim.

Jack.

biten bitti. Kalan kaldı, giden gitti. Rüya mıydı, gerçek miydi? Anlamadım, anlamadım. Boşa gitti bunca yıllar. Ne kâr ettim, ne de zarar. Şu gönlüme göre bir yar bulamadım.

0: Reklam tanıtır. Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 5

0: 324 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.

0: ASML'e restoran ve catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: ASML restoran ve catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulu.

0: dalında akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı cezeryeci Cesur Nacar.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Yatak baza başlıkta.

0: çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: hayatla damardan kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la damardan kalbe başlıyor.
2: Gidişin ecelim olsa da var ki.
3: Aradesin kralı. Kim kralı?
4: Sevmişim sevdanın çok ötesinde.
3: Arabeskin kralı.

0: geçtikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Vallahi var ya bu teaser'daki bütün şarkıları ezberlemişiz artık. Nerede ne çıkacak biliyoruz. Yıllarca aynı teaser çala çala artık var ya. Az önce zaten duymuşsunuzdur. Ben de söylüyorum şimdi. Şimdi her sanatçıda sıkıntı yok. İbrahim Tatlıses'e bir geldi abi, yok çıkmıyor. Adamda vallahi işte acı yiye yiye öyle bir ses var ki İmparator'da. Kimse o sesi yakalamıyor. Detone oluyoruz vallahi. Efendim herkese selamlar, iyi akşamlar dileklerimize. Fırat'ta Damardan Kalbi programına her zaman olduğu gibi başlamış bulunmaktayız. Yine saatlerimiz 22'yi gösterinceye değin birbirinden güzel şarkılarla sizleri buluşturacağım. Hazırsanız başlayalım. Çaylarınızı, kahvelerinizi alın.
3: Yok yalnızlığını, yalnızlıklara, yüreğini al yanına.
2: Aldınız mı çay kahve? Hadi o zaman başlıyoruz sevgili dostlar. Şimdi güzel bir şarkıda startımızı vereceğiz. Ebru Gündeş, Kal Benimle diyecek. Bu güzel şarkıyı evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Çalışanlarımıza, mesai olanlara, emekçi kardeşlerimize kolay gelsin dileklerimizi gönderiyoruz. Tüm şoförlerimize de Allah kaza bela vermesin. Bu güzel şarkı sizlere gelsin. Dolmuşçular, minibüsçüler, otobüsçüler. Onlar her zaman dinler ama sessiz dinleyicilerdir. Güzel şarkı sizlere selamlar olsun. Şimdi bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız sevgili dostlar. 0553 714 94 96'dan bizlere ulaşmaya başlayabilirsiniz. Şimdi 20.00 öncesinde gelen mesajlarımız vardı. Onları sildim, haberiniz olsun. WhatsApp'ınıza bakın. Eğer 20 öncesinde ise tekrardan iletmeniz gerekiyor. Haberiniz ola. Sonra demeyin bana mesajımı okumadınız. Haydi Ebru Gündeş, Kal Benimle diyecek bir Müslüm Gürses şarkısını Ebru Gündeş yorumuyla dinleyeceğiz. Sonrasında buradayız.

0: Kal Benimle. Ebru Gündeş, Müslüm Gürses şarkısıyla sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Haydi bakalım, hazır mıyız? Allah Allah! Güzel bir şarkı gelecek. Haydi mesajları paylaşmaya başlayalım. Merhaba, ben Mutluhan Hande Ceylan. Sıradaki şarkılar canım eşim Hasan Bahsi Ceylan ve canım abim Tahir Songu'ya armağan olsun yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Bak bak şarkıya bak. Ben Seda Çalışkan. Milyon kere sen, milyon kere iyi ki başka sözüm yok. Yaşım 20, sana 40 senedir aşığım gibi sıradaki şarkılar ömrüm eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demiş. İyi yayınlar, ben Merve. Sıradaki şarkılar kalbimin sahibi Samet Yıldırım'a gelsin. Seni çok seviyorum, sevgilim gerek mesajını noktalamış. Kibariyeyle sizleri baş başa bırakıyorum. Kim geldi ki seninle bir gün ayrılacağız? Öyle ayrılık olmaz. Olmaz abi. Haydi bakalım. Kolonları yükseltin. Verin coşkuyu kolonlara. Verin.
1: Aho lan aho aho. Ben ölüm, ben ölüm lan.
2: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
3: Fırat'a selam. Damara devam.
4: Cübe. Allah'ına kurban.
5: Mersin efendim. 104.6.

0: Abi bu şarkı niye erken bitti böyle ya? Valla olmaması lazımdı. 3 dakika şarkı mı olur abi? Evet, devam edelim birlikteliğimize. Ne güzel tam kaptırmıştık şarkıya kendimizi var ya. Böyle küt diye bitmesi olmadı. Atilla Kaya gelecek. Penceresiz kaldım anne. Ahmet Kaya şarkısıdır bilirsiniz. Atilla Kaya yorumuyla dinleyeceğiz.
1: Hani benim.
0: İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Hem dipteyken de hem zirvedeyken de daima seninle olacağım nefesim eşim Ümit Mülayim'e gelsin sıradaki şarkılar demiş. İyi yayınlar Fırat Bey. Size ve Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya, Sabahattin Mert Kasapçı, Onur Toy, Ahmet Kurt, Recai Sözay için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. İyi akşamları yayınlar. Mutlan Hatice ben. Silifke'de bulunan canım eşim Tahir Songu için sıradaki şarkılar armağan olsun demişler.

0: yapıyoruz? Anne radyonuzda sizlerle.
1: Selam.

Hani benim gençliğim nerede anne? Güzel bir Atilla Kaya şarkısıyla sizleri baş başa bıraktık. Şimdi bugün bir sohbet esnasında dedim bugün bu şarkıyı çalacağım. Denk geldik böyle. Dedi çalarsın çalamazsın. Çalardın çalamazdın dedim ben çalarım abi. Kim olursa olsun kimse bana bir şey diyemez. Patron bile bir şey diyemez yani. Boşuna dememişler radyonun delisi diye. Çalar abi. Arabeskin içine de çalar. İyi akşamlar, iyi günler. Ben Perihan Üşenmez ve Esma'nın Sönmez. Esma'nın Sönmez. Bu şekilde yazılmış. Sıradaki en güzel şarkılar canımız çok sevdiğimiz abimiz Doruk Üşenmez'e ve Erol Üşenmez'e gelsin. Ayrıca size de gelsin Fırat abi. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar abi. Sıradaki şarkılar Merve'den Canımın İçi, Aslan kardeşim Suat ve Fuat'a gelsin demiş. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Bey. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan parçası Yiğidim, Canım Oğlum, Recai Söze'ye ve sana gelsin. Tüm radyonun çalışanlarına ve tüm arkadaşlarına gelsin. Gözümün nuru Canım Oğlum, seni canından çok seven annen, kendine çok iyi bak demiş.

da işte adamların damarı. Bizde damar varsa onlarda da var yani. I'm taking with me. So goodbye. Neyse şimdi şakayı geçelim. Patrondan fırça yemeden hemen bu şarkıyı değiştireceğiz. Tabii ki bu şarkının Türkçe versiyonunu, çakmasını çalacağım sizlere. Linet yorumuyla. Ölümsüz Aşk radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.

yapar abi. Bizimkiler fena yapar. Çok güzel çakmasını yapar. Sevgilim bu. Ölümsüz Aşk Linet radyomuzda sizlerleydi. 90'ların unutulmayan şarkılarından bir tanesiydi bu zaten. Hem yabancı versiyonunu biliyorsunuz. Linet'in de bu şarkısı çok yeni değil tabii ki yani. 90'lı yıllarda çalıyorduk bu şarkıyı bangır bangır. Haydi bir Türkiye'ye bağlayalım ya. Emrah gelsin mi Emrah? Allah Allah Allah Allah. Ben Adnan Yörük, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı değerli abilerim Şavkı Erozan, Necati Yörük, Abdullah Altuner, Yiğit Devrim Ünlü, Murat Ersin Barış, Ozan Serhat Güden ve Ahmet Eski'ye armağan olsun demişler. İyi yayınlar, kolay gelsin, ben Aleyna. Sıradaki güzel şarkılar eşim Erol Üşenmez için gelsin demiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam diyelim. Fırat Reis, ben Memduh Sözay. Sıradaki şarkı dünyanın en yakışıklısı canım oğlum Recai Sözay'a. Sana ve tüm çalışanlara, tüm arkadaşlarına armağan olsun. Canım oğlum kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış sevgili abimiz. Emrah'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Yara benim diyecek, sonrasında kısa bir reklam. Reklamlar sonrasında buradayız. Ya.

0: Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
2: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 500

0: 0-242-252-4167 Mersin.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535-524-7658. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
13: Fırat'la Damardan Kalbe.
14: Damardan Kalbe giden yol Fırat'la Damardan Kalbe programından geçiyor sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz reklamlar sonrasında. Güzel bir coşkun sabah şarkısı gelecek şimdi. Bak şarkının güzelliğine bak.

0: selam damara devam.
1: Tübe, tübe, Allah'ına kurban.
2: Mersin efendim.

Efendim herkese tekrardan iyi akşamlar dileklerimi gönderiyorum. Ben size demiştim değil mi? Bugün bir gün bu mouse pilleri su koyu verecek demiştik. Yerin ortasında kütleye kalacağız demiştik. O kadar inat ettim almamakla. Patron da duysun diye buradan söyledik durduk. Patron da inat etti. O inat etti, ben inat ettim işte. En sonunda patron kazandı abi. Şarkının ortasında yani. Pil biterse gittik işte marketten pil aldık geldik. Dersin, fakir bir radyo olunca ne olacak yani işte. Adamın pil alacak parası yok. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben de Liste Duru Çelik. Sıradaki şarkı Biricik Kahramanım Canım Babam Kadir Çelik'e gelsin demiş. Seni çok seviyorum canım babam diyerek mesajını sonlandırmış. Vallahi patron arıyor. Ben Masakör. Sıradaki şarkı değerli kardeşim Alişan Alşan'a ve sana gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Sıradaki şarkı ismini sayamadım. Dostlarıma gelsin. Babam Nejat İzmirli, Doğan Demir Yılmaz, Hasan Beysat Demir Yılmaz, Suat Teker, Fuat Teker, Ali İzmirli, Şeker Dayıma, Ömer Bircan, Ümit Boşkır, Murat Boşkır ve Çağatay Topal için gelsin demiş sevgili dinleyicimiz.

0: gidelim abi var ya. Ağlamak isteyenler ağlasın ya, serbest.
1: Fırat yayında.
2: Baba büyüksün.
3: Eyvallah.
4: Mersin efendim. 104.6.

0: diye ağlamak serbest diye ağlayanlar oldu mu abi? Olmuştur mutlaka ya.
1: Ağlamayın, boş verin ya. Hayat yaşamaya değer.
0: Dedi ki az önce patron arıyor diye pil muhabbetine. Bir güzel fırça yedik az önce abi. Sen niye fakir radyo diyorsun? Abi fakir radyo bir pil alamıyor ya. Bir pil alamıyor.

günler, ben Mersin Mutan, Melike Delice. Sana duyduğum his kelimelere sığmayacak kadar derin ama yine de söylemek güzel. Bugün çalacak olan tüm şarkılar sevgilim Görkem Koça ve Aslan dayım Ziya Baytar'a gelsin. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, sıradaki bütün şarkılar ben Ali Dörek'ten Serdar Yılmaz, Ejder Ayta, Durasan Keleş, Atakan Yılmaz, kardeşim İkizler Suat ve Fuat Teker'e gelsin. Ve sizlere armağan olsun demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar abi. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim babaların babası Sebahattin Mert Kasapçı, Veli Ançelik ve Onur Toya armağan olsun diyerek mesajını noktalamış sevgili kardeşimiz İbrahim Erkal'la sizleri baş başa bırakacağız. Sevme diyecek sonrasında bakalım. Ve buradayız sonrasında.

0: ediyoruz sevgili dinleyenler. Durmak yok, damara devam. Ferdi Özbeyen gelecek. Sen de benim hatalarımdan birisin. İyi akşamlar Fırat Yiğit, kolay gelsin. Ben Mezitli'den. Sıradaki en güzel şarkılar yeğenim Recai Sözey ve sana gelsin. Kendine çok iyi bak. Müzeyyen, sakin, hayta diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Derya Üstü'deki şarkılar ömrüm, ömürlüğüm olan eşime Kürşat Öz'e armağan olsun. Seni çok seviyorum hayatımın anlamı demiş.
1: Sebepsiz bir başıma hatıralar benimle dans ediyorum. Günahların dizini.
0: Şarkının sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında son saatimize karşınızda olacağız sevgili dinleyenler.

0: reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Erdem'le de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in

0: En büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

0: şimdi hani az önce dedik ya, bir pil muhabbetimiz oldu. Reklamları dinlerken aklıma bir anı geldi. Şimdi onu anlatmadan duramayacağım. Hani dedik ya fakir radyo diye. Sene bilmem kaç, 2001 mi artık, 2002 mi, öyle civarlar. Dağın başından yayın yapıyoruz. Yani dağın başı Darboğaz'ın orası arkadaşlar. O dönemler orası dağın başıydı yani. Bir Allah'ın kulu yoktu. Bir tek biz vardık orada. Koca bir direk. Kış kıyameti abi. Dışarıda Poyraz ortalığı yıkıp kavuruyor. Yani dışarı çıksak adam uçuracak. Yani o derece, bilirsiniz. Neyse, akşam program yapıyorum. Yine böyle 22 artık gece. Allah ne verdiyse yayın yapıyorduk abi. 24 gece 1. Sabaha kadar yayın yaptığımız olmuştur. Karnımız acıktı. Cebimizde para yok. Züğürtüz. Sevgili Ahmet kardeşim var. Meşhuru bilirsiniz. Meçhul DJ Ahmet. O da yanımda oturuyor. Abi acıktık işte falan dedi. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Cepte para yok. Diyelim ki para var. Darboğaz'ın oradan o Poyraz'da nereye gideceksin? Gecenin o vaktinde açık bir yer bulamazsın. O ayrı mesele. Paranla da hiçbir şey alamazsın. Hepsini geçtim. Diyelim açık yerde buldun. O Poyraz'da uçarsın zaten. Neyse. Şimdi Ahmet dedim, ne yapacağız biliyor musun? Şarkıyı anons edeceğim ben. Mikrofonu mahsus açık bırakacağım, tamam mı? Dedi. Dedim şimdi bu mikrofonu açık bırakacağız. Ben diyeceğim ki ya acıktık işte falanca filanca, şöyle olsaydı da yeseydik falan filan. Mutlaka bizi duyan olacaktır, arayacaktır dedim. Vallahi dedi, çok iyi fikir. Neyse, anonsa girdik abi. Aynı bu şekilde yaptık anonsumuzu. İşte falanca şarkı Ferit Aybur sizlerle dedik, şarkıyı verdim. Mikrofonu da mahsus açık bıraktım. Dediğimizi yaptık. Ahmet dedim ya dedim, acıktık dedik. Şu olsa yenirdi, bu olsa yenirdi falan filan. O diyor abi acıktık falan diye. Kim gidecek dedim şimdi buradan aşağı, Darboğaz'dan inecek. Neyse baktık telefon çalıyor. Açtık, Kale Restoran. Abi diyor, mikrofonu açık unutmuşsunuz. Yapma ya dedim, hemen pat kapattım. Dedi bize bir Cengiz Kurtoğlu çalın, size yemek göndereceğiz. Bir Cengiz Kurtoğlu'na var ya. Ben görseniz suçlu, var ya bizi, var ya ihya ettiler ihya.
1: Ben suçlu değilim, dünyaya geldim sen.
0: Vallahi yarım saat geçti var ya, adamlar o Poyraz'da bir güzel servis kebaplarımızı gönderdiler kolamıza kadar.
1: Ben suçlu değilim.
0: Kulakları çınlasın, abimizin ismini unuttum var ya, şu anda dinliyorsa şayet veya akrabaları falan dinliyorsa kulakları çınlasın.
1: Seni sevdim.
0: İşte böyle alem adamız biz ya. Radyonun delisi diye boş edemiyorlar. Evet, Ferdi Tayfur devam edeceğiz. Ferdi Tayfur.

0: Perdiciler kızmayın bana. Şarkıyı başaracağım. Mesajlarımızı paylaşalım. Selamlar reisim, ben Kürşet Öztürk'teki şarkılar değerli büyüğüm İsmail İkinci, Mustafa Alpaltun, dostlarım Hasan Hüseyin Deniz, Sarun Canyurt, Murat Ersin, Barış abilerim, Şavker Uzan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demişler. Acıtma. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar dünyanın en iyi abisi Recai Sözey'e gelsin canım abim. Hayatta bazen beklediğimiz şeyler gecikebilir ama Rabbim her şeyi en hayırlı zamanda nasip eder inşallah. Allah'ım seni korusun, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Şimdi mikrofonu açık unutacağım arkadaşlar. Acıktım. Çalacak telefon diyor ki kim arayacak arkadaş? WhatsApp'tan yazsanız zaten göremeyiz. Sırası gelince bakıyorum mesajlara. Ben de Tayfur, radyonuzda sizlerle. Bir bilsen.
1: Mersin FM.

0: derdiniz söyler miydi Ferdi abimiz dedik ve sizleri Ferdi Tayfur'la baş başa bıraktık sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Haydi o zaman bir rahmetli ablamız gelsin Güllü. Gözlerine bakmayacağım, gözlerine bakmayacağım diyecek.
1: Mersin efendim. 104.6.
0: Doğan Demir Yılmaz'dan abilerim Mustafa Alpaltun, Beysat Demir Yılmaz, Bayram Öztürk ve kardeşlerim Özgür Su, İsmet Göbelek, Gülşat.

Göze gelsin demişler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı Can Yoldaşım. Hasretim Kadir Çelik'e gelsin demiş. Seni çok seviyorum, hasretle bekliyorum sevdiğim diyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki şarkı Mert Gezer, Hacı Veli Gezer. Serdar Şeker için gelsin. Sizi çok seviyoruz Allah'ın izniyle. İyi akşamlar diyerek mesajını sonlandırmış. Güllü'yle sizleri baş başa bırakalım. Çok güzel bir şarkıdır. Hep birlikte volümleri yükselterek dinleyelim bu güzel şarkıyı.

Zor sana yapacak bir şey yok abi. Korulsa da bu can sana. İşte güzel bir şarkı daha geliyor. Hemen ardına yapıştıracağız abi, şimdi yapıştıracağız. Yapıştır gelsin. İyi akşamlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkılar Onur Toy'dan Recaiz Özay, Muhammed Gültekin, Cebrail Yılmaz ve Mert Kasapçı'ya gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat abi, ben Berkay. Emrah Erden'e ve değerli abilerim Ömer, Emin, Meral, Zeynel ve Barış abime sıradaki şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Mersin'den Gizem. Sizden sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Canım Eşim için istiyorum demiş. Seni de sevecek biri. Seni de sevecek biri bulunur. Harika Avcı Radyonuz'da sizlerle sonrasında buradayız.

0: Ayrıldık diye üzülme sakın, seni de sevecek biri bulunur. O kadar kolaydı değil mi? O kadar söylemek kolaydı.
1: Kalbini verecek biri bulunur.
0: Evet, bine koşanla devam edeceğiz.

sevgiler, ben Mustafa Bıyıklı. Sıradaki en güzel şarkılar kardeşim Osman Bıyıklı'ya, değerli dostları Yasin Uysal, Mahmut Sabah, Mustafa Zehir Aydın Aydoğan, Görkem Koçak, Mert Vadi, Umut Acar için, Ali Zengin ve Tarık Akan'a armağan olsun demişler. Arkadaşları soy isim, isim ve soy isimlerin aralarına virgül bırakırsanız veya bitire falan bir şey koyarsanız hani soy isimler, isimler karışmasın, okurken zorlanıyoruz. Yeni Ersel'deki şarkı Silifke'de bundan canım eşim Emrah Erdin'e gelsin. Seni çok seviyorum, seni çok öpüyorum, Allah'a emanet ol demiş dinleyicimiz. Mine Koşan'la sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde buradayız. Belki de...

0: Damardan kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.

0: sizde.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
7: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
11: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda,

0: otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor. Geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Fırat'la damardan kalbe devam ediyor.

reklam kuşağımızı geride bıraktık ve reklamlar sonrasında son 20 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız sevgili dostlar. Güzel bir Müslüm Gürses çağrısı gelecek. İyi akşamlar, ben Mutlan Hüsamettin Koçak, Mert Boyraz, Mustafa Zehir, Seyhan Acar, Mahir Bayram, İmran Çelik, Onur Marangoz, Ahmet Çelik, Durmuş Ali, Kullukçu, Arif Demir, Ali Duman için sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Fırat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar, sıradaki en güzel şarkılar amcam Mustafa Alpaltın'a, dostları Lokman Yeşilyurt, İsmail İkinci, can kardeşleri Ferdi Erkaç, Hasan Hüseyin Demir, Kürşet Öz, Harun Cem Yurt, Nazmi Ertem, Musa Asgay, Yusuf Kaya, Bayram Öztürk, Baran Efe ve sana gelsin demişler. Teşekkür ediyorum, benden de sizlere armağan olsun. İyi akşamlar, ben Umut Muzaffer Topuz ve Özdeyiş Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar canım kardeşimiz Erol Üşenmez ve Doruk Üşenmez'e, Cihan Çakı'ya armağan olsun. Ayrıca sizlere de armağan olsun Fırat kardeşim demiş. Teşekkür ediyorum. Bizlerden de sizler için gelsin bu güzel Müslüm Baba şarkısı.

0: biter, aşk bitmez. Müslüm Baba Radyonuz'da sizlerle sevgili dinleyenler. Sırayı Devran Çağlar alacak. İyi akşamlar, ben Mel Poyraz. Kıymetim Çağlanur'a gelsin sıradaki şarkı. Hasretin rüzgarı ruhumu savuruyor diyerek mesajını sonlandırmış. Yayınlar Fırat Bey, Silifke'de bulunan oğlu Meltem Yerlikaya. Değerli arkadaşları Erdal Siryaki, Recai Sözay, Muhammed Gültekin ve Aslan abisi Sebahattin Mert Kasapçı için sıradaki şarkılar gelsin, iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, ben Mersin Mutan, Melike Delice. Bir kalbim var, o da sana ait sevdiğim. Bugün çalacak olan tüm şarkılar sevgilim Görkem Koça ve Aslan dayım Ziya Bayraktar'a gelsin.
1: Mersin efendim. 104.6
0: İbrahim Söylemez'den değerli dostları Mert Sevgi Emrah, eski oğlu Mahmut Karaca, Hacı Veli Gezer, Mert Gezer, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Erdal Tiryaki, Ahmet Yıldız'a gelsin demiş sıradaki şarkılar. Devran Çağlar'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Yalvarıyorum diyecek, sonrasında buradayız.
2: Fiyata selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

adımı yalvarıyor. Bir şeyler söyleyin, susmayın öyle. Duyun feryat.

Duyun feryadımı, yalvarıyorum. Devran Çağlar'la sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Sondan bir önceki şarkımıza devam edeceğiz. İbrahim Tatlıses, namı diğer İmparator yorumu sizlerle olacak. İyi yayınlar, ben Duygu. Sıradaki tüm aşk şarkıları eşim Orhan Ayhan'a gelsin, seni seviyorum demiş. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Remziye Çelik Doğan. Doğan Çelik, Tülay Çelik, Hamza Çelik, Şahin Çelik'ten kuzeni Volkan Demir'e armağan olsun demişler. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Aleyna ve Masal, hiçbir dünya malında gözüm yok ama bir tek senin özlemini, hasretine yeniliyorum sevgilim. Sıradaki güzel şarkılar eşim Erol Üşenmez'e gelsin demiş.

0: diğer imparatoru da geride bıraktık ve son şarkımızda sizlerle olacağız sevgili dinleyenler. Sıradaki şarkı Zehra'ma armağan olsun demiştin dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar. Ben Necdin Üşenmez ve Masal Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar canımızdan çok sevdiğimiz babalarımız Erel Üşenmez için ve Zorluk Üşenmez'e armağan olsun. Fırat abi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sizlere. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Necati Yörük'ten Adnan Yörü'ye, Şavkaya Rozan, Ali Kanpas, Erkan Küçük, Mustafa Küçük, Hüseyin Fidancı, Caner Küçüksel, Ertuğrul Coşkun, Ali Ejder Ayta, Ahmet Gökçe, Kemal Beyazıt, Hasan Hüseyin Deniz, Reşat Yücelere gelsin yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Ben Umut Muzaffer Topuz. Sıradaki parça benim için çok önemli ve değerli kardeşim Erol Üşenmez ve Doruk Üşenmez'e İbrahim Durmaz. Ayrıca siz değerli radyonuz çalışanlarına gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere armağan olsun. Selamlar.
1: Benden başka mekanım yok. Derdim var dünyadan büyük.
0: Evet, bu akşamlıkta birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Güzel bir Neşe Karaböcek yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Son olarak Sarhoşun Biri diyecek. Güzel şarkımızı şu anda balkonda çay yudumlayarak radyosu yanında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize gelsin. Haberlerinizi alıyoruz canım. Balkonlarda şu anda hep radyolar çalıyor biliyoruz. Tüm balkondan çay yudumlayarak sesimize kulak veren dinleyicilerimize hayırlı akşamlar dileklerimizi gönderelim. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan birlikte olacağız. Görüşünceye dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.

yabancı kalamam. Sensiz hayatta bir zevk alamam. Sensiz olamam, ayrı kalamam.

0: Mrak, ma bene.
1: Damar denince damarın tek adresi.
2: Mersin efem.
1: Hep damar. Full damar.

Sen sıkıntıdaysan ben zordayım. Sen ateşteysen ben kordayım. Bir gün bu dünyadan göçüp gidersen, bil ki ben senden önce oradayım.

Üşüyen ellerini elimden alıp kırmızı şalını boynuna sarıp son sigaranı da yarım bırakıp

yok, terk edilmek yok. Yalanmış, yalanmış ne yazık bağlılığımız. Bir daha ümit yok, bir daha ümit yok, bekletilmek yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine.

canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok. Bir daha sevmek yok. Aldatılmak yok. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok. Aldatılmak yok.

yalnızlık bana kar kalan. Bir daha sevmek yok, bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Kim severse sevsin, kim severse sevsin delicesine, canını aşkına verircesine. Ben artık inanmam kul sevgisine. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok. Bir daha sevmek yok, aldatılmak yok.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Sevemez kimse sevemez. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Sevemez kimse seni. Muazzez Ersoy sizlerle radyonuzda.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Şu anda bizi yolda dinleyen bir dinleyicimiz varmış. Cafer Bey, sıradaki şarkıları arkadaşı Kaya Bey'e armağan etmek istemişler. Selamlarımızı gönderelim ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım. Sabahçı Kahvesi, Ferdi Tayfur sizlerle radyonuzda.

Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. İyi yayınlar, Tarsus'tan dinliyoruz. Sıradaki en güzel şarkıları nişanlım Sude'ye armağan ediyorum demişler. Hem ağladım, hem en güzel şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Kış Masalı Adem Gümüşkaya sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hayatta ne kadar güçlü olursanız olun, hangi zorlu yokuşları aşıp hangi duvarları yıkarsanız yıkın, kalbinizin sığındığı o tek kapıda çaresiz kalabilirsiniz. Dışarıya karşı kazanılan tüm zaferler ömrünü verdiğin insanın yaşattığı tek bir vefasızlıkla anlamını yitirir. Bütün dünyaya adını duyuracak kadar büyük bir aşkla yola çıkmışken o güzelim dünyayı kendine zindan edilmiş bulmak sevdanın en ağır yenilgisidir. İnsanın gücünün yetmediği, kendi kalbine sözünün geçmediği o çaresizlik, sevgi çölünde aç kalıp sığındığın limanın seni karanlığa mahkum etmesiyle başlar.
1: Yapacağım bu muydu?
0: Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Bu güzelim dünyayı zindan ettin sen bana. İbrahim Erkal, Nasıl Sevmiştim sizlerle radyonuzda.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

dertler sıralı. Gülmedi talihim, bahtım karalı. Kavgam var kaderle, kanlı bıçak. Vuracaksa vursun,

0: programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Unutmak istemek bir vazgeçiş değil, kalbin halen ne kadar yaralı olduğunun bir itirafıdır. Ve sakın arama, feryadı karşı tarafa duyulan öfkeden çok tek bir sese teslim olmaya hazır olan o kendi zayıflığına karşı alınan çaresiz bir önlemdir.
1: Unutmak istiyorum.
0: Sonu olmayan hikayeyi rüya sayıp uyanmaya çalışmak insanın kendine söylediği en ağır yalandır. Bu yüzden o zoraki inşa edilen sessizliği bozmamak, biten bir aşkın arkasından yapılabilecek son ve en onurlu bir koruma yöntemidir bence.
1: Yokluğuna alış.
0: Yani çok tehlikeli gerçekten.
1: Unutmak istiyorum, ne olur beni arama.
0: Unutmak istiyorum, ne olur beni arama. Duyduğum an sesini düşerim yollarına. Ümit Besen, Sakın Arama, sizlerle radyonuzda.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma, 0538 988 30 00.

anlatmak istiyorum. Ne olur beni arama. Duyduğum an sesini düşerim yollarını. Gücüm kalmadı artık. Zormuş senden ayrılmak. Bir ömür yokluğuna alışmak. Sakın, sakın arama beni. Unut, öldü, gitti de. Bu aşk yaşanmadı farz et. Rüyaymış, uyandım de. Bozma bu sessizliği. Sonu yok aşkımız. Bırak, yaşandı ve bitti de. Yaşandı ve bitti.

şu şarkının girişine bir bakar mısınız ya? İnanılmaz bir girişi var. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak ama bir de mesajım var. Onu paylaşacağım sizlerle. Mersin FM iyi yayınlar. Ben Tepeköy'den Nurullah. Şeftali para edecek de. Güzün tatile gideceğiz hayaliyle sıcağın alnında eridik bittik. Siz şimdi bize güzel bir şarkı armağan edin şeftali olunca. Radyoya kasayla şeftali göndermeyen ne olsun demişler. Zaten kasa ancak bize yeter. Bakın çok kalabalığız. Başka türlüsü kesmez söyleyeyim. Bu güzel şarkımız sizlere armağan olsun o zaman. Kolaylıklar diliyorum. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin yayında. Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtar. 0538 988 30

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

0: Ben senin uğruna koşardım kurşuna. Kurşunu sen sıktın dertli başıma eyvah eyvah. Derviş sizlerle radyonuzdaydı. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılarınızı eşim Faruk'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Ciğerimden yanıyorum ben bu defa başka. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkıyla baş başa bırakıyorum. Yalnızca Sitem Sezen Aksu sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Kilitledin ya, kilitledin gönlü. Hayal bile kısır döngü. Geçirdim böyle ömür. Yazık ettim, derdindeyim. Yüreğime köz bıraktın. Silinmez bir iz bıraktın. İki yaşlı göz bıraktın. Tutamadım, derdindeyim. Şu feleğin işine bak. Senin için düşene bak. Sen gül oyna.

0: değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimizi gönderiyorum. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Öyle bir yerdeyim ki. Rubat ve Mehmet Erdem düeti sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

0: Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Reklam tanıtır.
0: Sevgi Selin'de ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'le Ezgiler programındayız. Programımıza Bergen'le devam ediyoruz. Sevdanın yükünü tek başına sırtlayıp ardında aşılmadık yol bırakmayan bir kalp, gün gelir o peşinden koştuğu yollarda tamamen tükenir. Bir insanı kıra kıra esirin etmek, umutlarını kırılan bir dal gibi yere düşürüp arkanda sadece yıkılmış bir eser bırakmaktır. Ve sabrın son sınırına gelindiğinde artık ne bu ayrılığı hayra yoracak bir inanç kalıyor içeride, ne de direnecek herhangi bir güç. Ama en acısı da budur. Uğruna her şeyi feda ettiğin o sevgiyi ve yaşadığın büyük yıkımı karşı tarafa anlatacak tek bir kelime, tek bir dil bile kalmamıştır diyoruz. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakacağım. Anlatacak dil kalmadı Bergen, sizlerle radyonuzda.

kalbim dayanamaz artık. Yine hasretler çekmeye. Ben kime aşık olduysam bırakıp gitti ellere. Çekmeyen bilmez halimden, anlatamam kimseye. Her sevdada bir

0: Programımıza bir istek şarkıyla devam ediyoruz. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Bizim için İbrahim Tatlıses'ten Sözüm Yok Artık şarkısını çalabilir misiniz? Özellikle dayım Tuncay'a armağan ediyorum demişler.
1: Bitti dediniz, oturup ağladım.
0: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
1: Size söylenecek.
0: Size söylenecek sözüm yok artık. Ayrıca bu güzel şarkımızı şu an radyoların başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş olalım ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın yaklaşık son 20 dakikasına da girmiş bulunuyoruz. Programımızda Cengiz Kurtoğlu ile devam edeceğiz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkıları eşim Buse'ye armağanım olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim, armağan olsun kendisine. O eski aşkım diyeceğiz. Bir bıçak saplanır gördüğüm yerde. Kalbimde yaramı kanatır aşkım. Sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum.

programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ben O Zaman Ölürüm Orhan Gencebay sizlerle.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğum radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programıyla sizlerleyim. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resitali Müslüm Baba'dan yapalım dedim. Zaten birkaç gündür Müslüm Gürses çalmıyoruz diyecektim. Ama sanırım daha dün çaldık ya. Bilmiyorum ama birkaç gündür listeye koymuyorum diye hatırladım ben. Mil çekmiş. Mil çekmişler diyecek Müslüm Gürses. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

çekmişler sanki şu gözlerimi. Görüyorum ama görmez gibiyim. Etrafımda dönen her kahpeliği biliyorum ama...

Gülsüm Gürses resiteliyle devam ediyoruz programa. Ela gözlüm diyecek. Bu güzel türküyü aslında Ela gözlüm ben bu elden gidersem kal melul melul diyor ya. Bu güzel türküyü tüm Ela gözlere armağan edelim. Ama gitmeyelim de sevelim birbirimizi daima. Geçen dedem sevemedim kara gözlümüz istemişti, çalmıştık. Hatta demiştim ki Ela gözlüm demen daha gerekirdi, sevemedim kara gözlüm ne demiştim. Anneannemin gözleri Ela demiştim. Aklıma bu şarkı o yüzden geldi. Ela gözlüm Müslüm Gürses sizlerle radyolarınıza ses verecek. Anneanneme, anneme armağan olsun, tüm Ela gözlere armağan olsun bu güzel şarkı. Şarkının ardından kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra yine burada olmaya devam edeceğiz.

0: Resitali devam edecek. Babalar Resitali devam ediyor.
1: Reklamların ardından Babalar Resitali son hızıyla devam ediyor. Reklamlardan önce Müslüm Gürses resiteliyle bitirmiştik ilk kuşağı. Şimdi Emrah, ayırdılar bizi birbirimizden diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum. Radyoları başında kalpleri bir ama bir şekilde ayrı düşenler için gelsin. Belki kalpleri de ayrıdır ama ayrılmasınlar. Eğer ayırdılar bizi birbirimizden diye üzülüyorlarsa çok değil. Bir telefon uzağınızda herkes.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Emrah Resteli devam ediyor. Benim de Allah'ım diyecek. Ya şarkı o kadar güzel ki hangi dörtlüğünden bahsetsem o kadar bilemiyorum. Hepsi çok güzel bir söz gerçekten. Sana vermediğim bir gururum kaldı, yeter bu sevgiden çektiğim günahım diyor. Bana ah etmekten bıkmadın mı? El açtın Allah, benim de Allah'ım diyor. Sevenler için gelsin bu güzel şarkı. Seni sevmekten başka yasayı çiğnemedim diyecek. O yüzden bu güzel şarkı Emrah'tan, benim de Allah'ım, sizlerle baş başa bırakıyorum.

0: Dualar Resitali.
1: Atilla Kaya'dan Yazık şarkısıyla sizlerleyiz. Bazen anlaşılmak için karşılıklı konuşmaya değil de karşınızdakinin sadece sizi dinlemesine ihtiyacınız vardır. Atilla Kaya'da ne olursun konuşma, sana ihtiyacım var, dinle diyecek. İkimize yazık, gençliğimize yazık. Bu kadar yalanı mı yalan mıydı her şey yaşadığımız diyecek. Atilla Kaya Yazık şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Messe Talebi.
1: Hayatta başımıza ne gelirse gelsin bazı insanlardan bir şekilde kopamıyoruz. İşte Atilla Kaya da az önce demişti. İçimde kötü bir his vardı ayrılacağımıza dair ve ayrıldık. Ama ben seninle gittiğim mekanların hiçbirinden kopamıyorum dedi. Şimdi de can feda diyecek İbrahim Erkal. Senin uğrunda can feda, başka kimse de umurumda değil diyecek. Bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

İbrahim Erkal bir diyecek sensiz geçen günde dönmez benim gönül sözüm. Özledim seni diyecek. Bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum. Kitabım da bir, kalem silahım bir. Sensin günahım bir, umut Allah'ım bir, hepsi bir diyecek. İbrahim Erkal bir şarkısıyla radyolarınıza ses veriyor.

programın sonuna yaklaşırken babalar restlerini biraz da tavern restlerine çevirelim. Arif Susam, acırım sana diyecek. Sen doğdun ama yaşamadın ki, yaşadım deme hiç, gülerim sana, acırım sana diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındaydınız. Bugünlük programın sonuna geldik. Her gün saat 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini, en güzel resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Arif Susam, kendime hayrım yok ki diyecek. Benden aşk istiyorsun, olsaydı esirgemezdim ama kendime hayrım yok ki sana dokunsun diyecek. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde değil, pazartesi yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım.